Dağ kalesi de uşeri, danak madde eri eri. Eda kalesi de uşeri, tam matkay, iyi